Jayaning ati polahmu digugu lan ditiru. Hei bu, ibu iki lapo sih?